0: Bahn. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
0: Friede. Mir. Samadhanam. Alafia.
3: Paz. Pace.
0: Aman. Aman.
4: Emirembe.
0: Udo.
3: Tinchlik.
5: Salam.
6: Salam.
3: Barış.
7: Mir.
8: Güzel.